0: 举办这种的足球比赛，为我们的国足出现我们的贡献。
1: 老哥们，
0: 有点紧张。
2: 年少时的梦想并没有因为成长被时间吹散，只是通往梦想的道路与当初的想象有些不同。
3: Мен Олимпиада турбияга кайтып келгенден кийин, мисалы мал болсун, мыш коучлар да болсун, мыш кичик балдардын мал топ тапкерлерин көрүп, ашундан жакшы болгон балдарым бар экен, лекин эми мисалы мал топчулар эмесденге, махсус тутулган бир тренерлер жок экен деп шуну көрүп, мыш балдарды махсус бир системалык тарбиялай, чоң-чоң мусабакаларда ойноп.
4: Гендо! Голдонду гендо!
5: Дизлер.
3: Özümüz yetemeyen inşallah'a, özümüz oynayamayan müsabakalarını biz tebliğen balla oynaydıkken, şu balların oynayan müsabakalarını görsek özümüz bir kutu şok kaldık kendimiz.
2: Yüzan bu do, yal çan bu şan. Nengo manzu tiyacen de, zinan şi zeyong feyçi de çanfan.
1: Biz destepte bu, amda bu çanfan köygen çığımızda, amda pek ayacalandık, am ümitsizlendik. Amda ümitsizlik nerede degen çağda bu, meydanda hem de bekle konurup gitken. Lakin hem de bu çanfandan vazgeçip yak buldum bir koysak hem kaçan bunda yakışı muhak boğan çanlığına tapa alayımız, özümüz okumayımız hem de. Şuna tohta vazgeçmeyeli de birbirle az azdan kalıp bugünkü de kalıp gelip geldik hem de.
6: Cepse çıkmıyor.
2: 阿迪丽江的弟弟来看过后，觉得这事儿不靠谱。然而阿迪丽江却依然信心满满。
3: Bir küçük bir besiye kim bu? Top top gülen bu mu etken bu yerde? Kanda top topu da bu besiye aldı. Hocam hoş olsam lan buldu aşkılıp.
2: 这座小城从未有过室内足球俱乐部，他们把这里取名叫希望之星，因为对他们来说，有希望就有未来。把球场建起来可以靠自给自足，但运营可就不是关起门来的游戏了。
6: Anlaşmanın bekliyor, edemem dışkılayı bekliyor. Son dönemi. Bugün dükkü atlak oldu da bu işin aslında. Yine bu iş çıkan, yine bu iş çıkan. En bir işin konulaştığı gibi yamuğu yıkıp duran.
3: Ha, tükeş de balına meşgale başlayıp tuttu.
6: O koç balığının değerini özlemdi bu.
2: 年轻人的忧愁就像下雨天，总会有天晴的时候。几个教练为了俱乐部的正常运营，需要去代课，需要打比赛赚钱，需要陪着球迷凑数踢球，甚至需要贡献出压箱底的足球装备。
7: 在这里离开了以后，第二个
8: 感谢大哥送来的勺子。
9: 凉了呀。
2: 球场本身就是资源，他们利用场地的空闲时间组织比赛，也让球场活了起来。
4: Ani salıp baksak ya, zeyn çıkmasa

0: Zem dağıtmasak lan payda çıkmasa ben
1: Ha,
0: neyle?
1: özünü özüyor yapmamasa işler ta
0: Ha.
1: topçu balla yaptı bir körü şey yapmış iş bitti. İstat
0: Ben
1: meydanımızdan teşvikat oldu yine. Yani.
0: de.
1: O
0: Kolumuzdan ha.
1: maksat payda pişemez. Aşı özünü özüyor yapmamasa zem dağıtmasak.
0: Ha. Ziyallam
1: Ha,
0: dağıtmasa
1: özgür
0: ben
1: diyor
0: de.
1: gel bana sat bol da.
0: Ha.
2: 日子不轻松，脚步不能停。孩子们陆续来报道，阿迪丽江他们仿佛看见了曾经的自己，更重要的是他们看见了孩子们的未
3: 来。Hazırca buludu. Menangçı olsa tıkım yaşılap şeraitini. Meyli meydanın süt olsun, muhit olsun, tazlık işleri olsun, yak ul eslihalar olsun. Hemen yaşılap kış hem de arzuyumuz var.
4: Ne ve işim ya Tiço?
5: Yüve
4: boşan. Çoğun ve şansıyla
5: uyandır.
1: Topçuluk hayatımız olsa biz top kırgızga vaktimizde yaxşı adamların endi sevildik aldıp ötken vaktimizde ait pek ayacalarımız bol mu top kırgızga vaktimizde net skut işte de pek ayacalık duygu ilk bolumuz. Genç cevallilik seferimizde olsa biz aşu özümü terbiye atkan ballanın ki aşu yitlip üst bitlişige biz şahit olumuz aşu lanı doğru yolu gideklemen aşka Türk olalımız.
2: 2025年，阿迪丽江迎来了人生大事。他把新婚妻子带到了他们的俱乐部。未来，他还想在这里见证他们的孩子一天天长大。这里充满了希望。
1: Hazır oylab baksam, ben küçük günüm başlar, hazır kadar bir hoşçakalık açlar, futbolla münasebetlik.
3: Bizning top bo'lgan qizg'inligimiz hech to'xtab qolgani yo'q. Chunki futbol bizning allaqachon hayotimizning bir qismi bo'lib qoldi.
6: Jihui, bishu yao bawo ha. A?
7: Xinjiang,
8: jiao!
7: Kaixin,
8: jiao!
7: Yuepo,
8: jiao! Jiao, jiao!
9: Yangdong
2: 2024年8月，中国首届全民健身大赛西北赛区的足球比赛正在克拉玛依市进行。
10: 球队这个是年龄的嘛，七号当时是火，当时搞包子时候，这个六号是火炬时间，七号、八号、十二号，就是他们是教师，十五号是银行干部，九号、十号、一号。他们是刚大学毕业待业青年。
2: 所有参加比赛的都不是职业球员，但场上队员的表现不逊于任何一场职业比赛。
11: 五人制足球男子组第三名陕西省代表队，第二名宁夏回族自治区代表队，第一名新疆维吾尔自治区喀什地区乐普湖县乐普。
2: 经过三天激烈的角逐，新疆喀什乐普湖县一支业余球队获得了五人制的冠军，顺利闯进了中国全民健身大赛的决赛圈。从8000多米的雪峰到1000多米的盆地，7000米的落差里，人们早已习惯了仰望，仰望山峰，也仰望梦想。足球的精神里，也藏着他们熟悉的东西：奇迹、信念、荣誉与热望。哎